Gazeta xabarın çocuk pat pitsir bulan yanmazad. Darifito etu sotgana merdigin şur sahika dona tu sotordun ne merdigin şur sahika purgi xabarın çocuk jen. Tu sotordun ne merdigin şun sika akashvani sir nagiri kana urti xabarın na tapsira rile bajen. Dena çoxla akashvani dehli kana xabarın rile bajen. Tu sotruika dona çani tu sot argyat ne merdigin şun sina gayka. Dünin min akashvani karili kana dirin çocuk pat bi programını sirpo.